0: Abi yemezsen sen bayağı koyayım. Ramsın. Bir deri kenara koyup erken.
1: Crazy dead to negative 1D34. I cleared him a little while ago.
0: Appreciate that, kid.
1: 23, 23.